çocuklar gidemezse seri sinemesi de sosu. Çocuklar sizin okumunu unutuşlar diye bir karakol bulur. Şimdi sizin meşhur Moritanya. Bu yine 15'li geziyin. Radyo Akkabı Vahdi.